Doğun zaman siroh fyr. Yeske sama kutsevoçu. Doğun zaman yeras.

bacir, voliyez gezir, koşur terine kumunda. Komadniki, yesmadani, kogyanki, lavakun, engerak.

bakmamakla, lavim vazgeç, polyes kezgeç, koşur terine bul. Oh, komar neki, yes madan, kokyan ki, lavak,